0: pop castellano.
1: Señoras y señores, latino del mundo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.